Bir gün aktı gözyaşlarım, durmadı, durmadı. Yemin olsun bir gün daha, dedim olsun bir gün daha.

usulca sokup yeter. Yağmur vururken cama, dalarken gece gama, özleyen kollarıma usulca sokup.

Rüyalarda buluşuruz. Of. Bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен бонко дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
14: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
15: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
16: Ayç Radyo Voça Türkiye.
0: Говорит голос Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovası.
18: Gitleyer Türkiye'nin Tehi Radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
19: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
1: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Gider Radio Amuriye Türkiye.
5: İni adalah Radio Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este es Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
0: It Türkiye Hangya Radyoya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızistan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен TRT Kırgız Çekit.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.

Selamun aleyküm, hürmetlik radyo anlıkçı aziz kardeşler. Anla otkanımla Türkiye Avaz Radyosu'nun Uyghurca anlatışı. Bugün 2026 yılı 4. Oktyabr yekşembe. Hazır Ankara vakti 3'ünkin saat 1, Ürümçü vakti 3'ünkin saat 4. Hürmetlik radyo anlıkçılar anlatışlarımızını her günü Ankara vakti 3'ünkin saat 1'den 2 gece Ürümçü vakti 3'ünkin saat 4'ten 5 kişi boğan anlıkta Türksat 3A, Türksat 4A sünni emrahları ve radyomuzun internet sayfası www.tr.net.tr yansızlık Uygur adreslar arkalık bir hastalığa alayısla. Anlatışımızın tekrarını her günü Ankara vakti etigen saat 9'dan 10 kişi boğan anlıkta kısa dolgun 41 metr 7000 240 kilogirtisde sünni emra ve internet arkalık anlıqılı buldu. Hürmetlik radyo anlıqçıda, anlıqçımızdan bugünkü cedvelde xəbərli, Yeni İran'ın tüncü çariki Yıldızladın, Yanırgan Sada ve Naxşımızı Katarlıq programıla bab olup, aldığımızdaki bir saat boyu içerisinde bilen bildi bulumuz. Bugünkü programlarımızda mən Kamilcan Kaşıqarı riyasetçilik kılımın.

Hürmetlik radio anlıkçıla, hem de haberle anlayışla bugünkü mühim haberlerimizden tepsili mezmurları tövendikçe. Erdoğan, Türkiye devlet müdafiye sanayide mükemmel bir inkılap yaratmakta dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, talep kılınan takdirde Türkiye'nin dost ve itibakdaş devletlerinin müdafiye ihtiyaçlarını mı kandırıvatkallıkını etti. Türkiye Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin devlet müdafiye sanayideki ufuklarını davulaştırıvatkallıkını ve bu sahede mükemmel bir inkılap yaratkallıkını etti. Şanlıurfa'da ötküzülgen Teknofest Şarkı Canıp faaliyeti söz kıygan Erdoğan, Türkiye'nin devlet müdafiye sanayi kolu keltügen ilgirleş terepki dikkatlerini tatıp, tüve növetteki ütüklüğünün tekim yukarı belli götürüldü kallıkını bildirdi. Erdoğan, Türkiye bu üstübtümüz bilen devlet müdafiye sanayi ütüklerimizin davulaştırı vatımız, bu sahada mükemmel bir inkılap yaratı vatımız dedi. Hem de sahada faaliyet gösteriyorken 4500'den artık şirket ve 100.000'den artık kadımının devlet müdafiye sanayi idaresinin maslaştırışı aslında hava, kurukluk, deniz ve alem boşluk sahaledeki türlerini yürgüzü vatkallıkını etti. Erdoğan, yerlik ve milli imkaniyet bilen terakki kıldırılan müdafiye mahsulatları, yumuşak detalları, süpüleri ve üskünlerinin Türkiye kurallık kısımları bilen kayıpsızlık tarmaklarının ambarı girgenlikini, Türkiye'nin talep gelen takdirde dost ve itibakdaş devletlerinin müdafiye ihtiyaçlarını mı kandırıvatkallıkını bildirdi. Türkiye'nin dostlarının küçük işini ve öz küçüğünün işçiye de karaydıkallıkını ifadeleyen Erdoğan, devlet müdafiye sanayideki oranını yeni rekordda ve yukarı rekabet küçük ege koşma kıymeti yukarı sıfırlayabilen tekim küçük işini nişan kıygallıklarına etti. Erdoğan bir mezgille devlet müdafiye sanayide de Türkiye'nin 80% nispetle sırtkı pekinde boğallıkını. Bugünkü günde olsa dünya boyunca müdafiye sanayide eksport kıyıkçıla Katar'da en çok 11 devlet sanayideki erişkenlikini bildirdi. Türkiye'nin fakat Ağustos ayında 511 milyon 200 bin dolarlık müdafiye ve avasiye mahsulatı eksport kıyıkçılığını eskertken Erdoğan yanvardan Ağustos kışı boğun mezgildeki müdafiye ve avasiye eksportunun aldığı yılının okşaş mezgildeki siliş doğanda 16% 12% işip 6 milyar 300 milyon dolarla yetkildikini etti. Erdoğan, Türkiye'nin yeni rekordlarını yaratıp hem de rekabetçi küçü yukarı, koşma kıymeti yukarı yeni münberlerini berpa kılıp devlet müdafiye sanayideki ufuklarını tekama aldığı sürdüğallıkını bildirdi. Teknofest'in mınlıgan yıllık ilim, pen, medeniyet ve kültür mirası ile Şanlıurfa'da ötküzülüşünün ehmiyetlik hikayelikini bildirgen Erdoğan, şehrinin tibbi, matematika, astronomiya, geometriya, fizika ve felsefe katarlık sahalarda muhim şahsilerini yetiştirip çıkallıkını etti. Erdoğan bu dairede Battani, Sinan bin Sabit, İbn Vasıf el-Harrani ve Yunus el-Harrani katarlık alımla bilen birge Göbekli Tepe'nimi işaret kıldı. Hürmetlik radyonlukçular, Türkiye otomobil sahası eksportta sentyabrdımı aldın korungu etti. Otomobil sanayide sentyabrda 3 milyar 940 milyon dolar bilen en köp eksport kıygan sahası sütüde röyhet gelindi. Türkiye Eksportçılar Meclisi timinin sallık malumatlarına saslanğanda sentyabr ayında sanayi grubusu sahalardan otomobil sanayide 3 milyar 940 milyon dolar eksport kılıp birinci oranını saklap kaldı. En köp eksport kıygan sahalar arasında kimyevi maddalar ve mahsulatları 3 milyar 68 milyon dolar bilen ikinci, elektrik ve elektron sahası 2 milyar 63 milyon dolar bilen üçüncü orunda tutuldu. Aldın kayda nispet cihetten en köp eksport işine şıkaşı olan sahe 203.13% bilen üçüncü mervayet sahası buldu. Bu sahanın sentyabrdaki eksportu 1 milyar 532 milyon dolarga öyrüldü. Türkiye eksportunun 72.5%'ini işgaşı olan sanayi grubusunun taşkı hissetilişi 16.18% işip 18 milyar 800 milyon dolardan aştı. Aldın kayda eksportunun 13.3%'ini işgaşı olan yezigilik sahası olsa 9.12% iş bilen tahminen 2 milyar 300 milyon dolarlık eksportunun 2.6%'ini teşkil kılan kançılık sahası olsa 24.12% iş bilen 682 milyon 600 bin dolarlık taşkı setişini şıkaşıldı. Aldın kayda
en köp eksport kılınan aldıngı 3 devlet tahminen 1 milyar 870 milyon dolar bilen Germaniya, 1 milyar 460 milyon dolar bilen Amerika, 1 milyar 350 milyon dolar bilen İngiliya boldu. Bu mezgilde en köp eksport kıygan aldıngı 3 şehir olsa 9 milyar 440 milyon dolar bilen İstanbul, tahminen 2 milyar 200 milyon dolar bilen Kocaeli ve 1 milyar 700 milyon dolar bilen Ankara boldu. Hürmetli radyo dinleyiciler, İstanbul aerodromu künege 1587 kitimlik uçuş bilen Avrupa boyunca en avat aerodromu kaylandı. İstanbul aerodromunun 21. sentabirden 27. sentabiri uzağan mezgilde kündülük otturça 1587 kitimlik uçuş bilen Avrupa boyunca en avat aerodrom boğallıqı bekitildi. Avrupa Ava Katlışı Bekaterlik Teşkilatı'nın bu mezgilik alakadar Avrupa Avasya Dokulatı ilan kılındı. Dokulat kasaslanğanda İstanbul aerodromu kündülük otturca 1587 kitimlik uçuş bilen Avrupa'nın en avat aerodromları arasında birinci orunu ötken. Bu aerodromdan kasıla künüge 1423 kitimlik uçuş bilen Amsterdam, 1384 kitimlik uçuş bilen Paris, Charles de Gaulle, 1359 kitimlik uçuş bilen Frankfurt, 1324 kitimlik uçuş bilen London, Heathrow aerodromları altın katadın ornağan. Hürmetlik radyonluğçılar, Rusya Kiev'a yeni kent köremlik hücumlarını ilip bardağallık hakkında agahlandı de. Moskova Kiev'a kartılgan hücumla köpü vatkan bir pekte agahlandırışlağı pervakı mağallarının ecellik katerge düç gelişi mümkünlükini bildirdi. Rusya şembükünü diplomatla ve çetel fukralarını Kiev'den ayrılıp çıkış, Ukrayna paytaxtıge kayıtının yeni bir kıtımlık kent köremlik hücumlarının ilip birliğallık hakkında agahlandı de. Moskova bilen Kiev yakınki mezgilde özara uçuksuz ayrıplan ve başkurduğan bomba hücumlarını ilip beri vatkan bulup, aldın kapte halkılık ul eslerlerini nişan kıygan hücumlar köpeydi. Rusya Taşkı İşlam Ministerliği ilgirim o Kiev'deki çetel fukraları ve diplomatlarını şehirden ayrılışka ve Ukrayna'yı sefer kınmaslık çakırgallıkını esletti. Ministerlik bu agahlandırışlığa kişilerin perva kınmaslıkıdın ve bazı kişilerin özlerini bilip durup ecellik heterge ittirişinin endişkin maktimiz diyen bayanatını ilan kıldı. Bayanatta Rusya Federasyası kurallı kısımları genk ölemlik üç iliş hücumlarını da onlaştırdı deyildi. Rusya kilip çıkıdığan selebi akıbetlerinin cevapkarlıkının agahlandırışlığa perva kınmaslığa ait bulduğallıkını ilgir sürdü. Kiev şehir başlığı Vitali Klitschko cuma günü kövrükle ve energiye ulaştırılarak kılınan hücumlar sebebinin şehrinin emdilikte uruş şaraitik asasen hareket kılış gerektiğini etkan ve Rusya'nın hücumlar bilen Kiev'ini parçala vatkallıkını bildirgeniydi. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski olsa Rusya Prezidenti Vladimir Putin'i puhralar ayıllarını nişan kıygan kent önemli hücumlarına ruhsat kılış arkalık kurallık uruş kaidelerine hılaplık kılış bilen eyip bildi. Kreml bu eyipleşini ret kıldı.

0: Mat konular Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı.
1: Okçular. Fransiyadaki okçular namayışlarda 5000'den artık kişiye nazaret gelindi. İçki işler ministri Laurent Turin 158 muharip aparatı tarafında şehir zoravallıkı vakalarının ruhiyet gelin kallıkını etti. Fransiya İçki İşler Ministri Laurent Tunis, yakından bu yan devletin lertik sağan namayış şirketlerine alakadar ilan kıyan bayanatı da 158 muharip aparat etrafı da şehir zoravallıkı ve kaylarının ruhu etkilini kallıkını etti. Fransiya mıkıyas dağılını şatkan okulçular namayışları da düşenbi günden bu yan 5000'den artık kişi nezaret gelindi. İçki İşler Ministri Laurent Tunis, TF1 kanalının ziyaretini kabul kılıp memleket mıkıyasdaki

Maaşlar cereyanında 158 mağrup operat etrafında şehir zoravlılığı ve kanının yüzbegelliğini etti. Tonus 735 mektepten ağır təsir uçurğanlıqını ve 1747 kişinin nazaret gelini kalıqını bildirdi ve namayış bölümünün hayran kalarlıq işkeldikini ifade edildi. Tekimi yakşı mağrup şeraiti təlifi bilen Abdülay'dan bu yan dağımlaşı vatkan namayışla dairisi de cümay günü yüzlerce mektep takılıp kaldı. Yakı okutuş aksıdı. Memleket miqyasıda ammavi nazaret gelişle yüzbegen bir peytte nurgun kişi yarlandı. Tunus namayışla ceryanda türlük cisimlerinin itilgallıkını, sakçılarının, okutucularının, Jorna Sultan'ın ve etraf kişilerinin ucum uçurgallıkını etti. Dairelerine bildirişçe, Peyşembe günü mekteplerinin aldığı da tahminen 900 namayış yüzüvegen. Tahminen 2000 kişi nezaret gelinğen ve kalede 300'ün artık sakçı ve jandarma kadimi yarlanğen. Okuşçular herkese vekillik kıldığan türlük teşkilatla bilen solçil ve esebi solçil siyasi grupla sakçılarının pisimeye dep tariflegen posiyalaya karşı 6. oktabrda 2. kıtımlık amuvi namayışı çakırık kıldı. France Info'nun haber kılışıca Fransiyanın otur kısmıdaki Teorus şehirde namayış cereyanında yaralanan 16 yaşlık bir okuşçunun bir gözü kürş iktidadına ayrılgan. Okuşçunun Fransiya sakçıları tarafından işletilgen LBD 40 tiplik müdafiye oku atılgan kural bilen yaralanganlığı bildirildi. Burunki namayışlardımı eğer yalınışlığa sebep boğallık için talaş tartış kozulgan bu kuralının işletilişi tenkit kılınan idi. Lenoulle Republika gazeti 16 yaşlık okuşçunun hazır mı doktorhan davalına vatkallıkını ve cüme günü devletlik sakçı baş nezaretçilik idarisi tarafından ifadesinin ilgallıkını bildirdi. Amerika'nın merkez kıyan X İçtimai Alak Süpsi'de cüme günü ilerisi infos terpidin en beğerlengen görünüşlerde Bilford'da bir sakçı kadımının bir namayışçının bişini suğunun astıda tutukalık görüldü. İlerisi infos görünüşlerde sakçının yakışının bişini uzun sükunutlağı içe suğunun içinde tutukalıkının görülgenlikini bildirdi. Ama Bilford Cumhuriyet teptişi Paul Edward Lois sakçının bir namayışçını boğuşku urnuqallık doğrusu davalarına ret kıldı. Lalla Lois sakçı kadımının ot koyuşku urnuqallık ilgir sülgen bir gümandan nezaret gelişine oylağallıkını. Nişan kılmazlık için başka bir noktada ötü vatkan esnada gümandarının karşılık gösetkenlikini etti. Taptışı kadımı sakçı kadımının koyuş silişki urnuvatkanda işkilerinin tanfonluğunu yoktup deryağı çüşüp getkildikini. Kadımının kinerek yaşını sudun çıkarıp koyuş sağalıkını bildirdi. Solçul Boysunmaz Fransiya Partisi'nin parlament azası Antoine Litaumin olsa görünüşlerine narazılık bildirip ikisi içki işler ministeri Tunis Neskert'ti. Litaumin ministeri'ye mesuliyetiniz astet kişilerine temkin buluşku şakırık kılın deyip kitap kıldı. Litaumin bu arılış amavi tertibinin kogdaş kaydalarının hiçbirine uygun emez. Hiçbirine degen sözlerini işletti. Hürmetlik radyonlukçular. Trump Amerika'daki yazlık ve kışlık vakit tüzümünü ahırlaştırış gerekliliğini bildirdi. Amerika Koşmuş İstatlar Prezidenti Donald Trump, devletteki yazlık ve kışlık vakit tüzümünü emelden kaldırdığı layihanın Kineş Palatası da avaz koyulup makulluğunu şakırt çakırk ilan kıldı. Prezident Trump, Ohio İstatı'da ütküzdüğün yığılışkı kitibitip Aksaray'dan çıkış aldı da akbar açılığa bayanat verdi. Amerika'daki yazlık ve kışlık vakit tüzümünün emelden kaldırılış gerekliliğini tekitleyen Trump, bu akte tüzülgen kanun layihasının Kineş Palatası tarafından kabul kılınışını müracaat kıldı. Amerika Prezidenti mezkur tüzümünün devlet iktizadığa zor yük ilip gelgenlikine ve kişilerin turmuş ritmini buzgallıkını ilgir sürüp yılda iki kıtım saatini aldığa ve keyniki sürüştek bimeğini bir tüzüm ve adettin kutuluşluk alaymayız dedi. Cemiyetinin mutlak köp kısmının kündüz yorukluğunun tekimi köp paydalanışını kalaydıgallıkını. Ama kışlık vakit kötken de havanın bek baldur karangoluşup kitidigallıkını çöndüygen Trump, Kineş Palatası da testik kütüb atkan mezkur kanun layihasını tosup kalan Cumhuriyetçiler Partisi'nin Kineş Palata azası Tom Cotton'ını nişanğa aldı. Mezkur kanun layihasının ilgiri avan palatası da ötkelikini esletken Trump, Avam Palatası bunu 80%'nin artık avaz bilen kabul kıldı. Laya bir mezgilden bu yan Kineş Palatası kütüb atıdı. Tom Cotton'ni herketki keltüremeyimiz de ümit kılımın. Tom Cotton layihanı tosup kılıb atıdı. Onda kınmasılık gerek dedi.
Tünigin ictimai alaq hesabidin Kottonun yan tılpın numarına emberligen Trump saylıqçılarını Kottonga mezgür layihanı tosup kalmasdı.

doğrusu bizim işçi çakırgan idi. Amerika'da Birinci Dünya Urşidin itibaren okşaş bulmağın şekillerde boğan, yolgu koyulgan yazlık vakit tütümü 1966 yılı çıkarılgan bir federasyon kanunu ile bütün devlet miqyasında icra kılınmakta. Hürmetlik radyonluğçular. İran parlament başlığı Kalavaf, İran sunğan 7 şart icra kılınmak için Hormuz boğazı içilmeydi o dedi. İran parlament başlığı Muhammed Bakır Kalabaf devletinin Katar'ın müresselçilikinde Amerika'ya yetkizgen teklifine alakadar İran sunğan 7 şart icra kılınmak için Hormuz boğazı içilmeydi o dedi. İran organ haber agentliği İrna'nın haber kılışıca Kalabaf Parlamentin akbarat koçki yığında kün tertip alakadar bağlaşladı boğan. Amerikalıkların metbuatlarda urnağın bayallarının eksiçe müresseçilik arkalık İran'ı teklif sunğallıkını etkan Kalabaf tak talepleme taleplerde buluş devrinin ahırlaşkallıkını ve İran sunğan 7 şart icra kılmıkça Hormuz boğazının içilmaydıqallıkını biliş gerek dedi. Kalabaf, Amerika'nın İran'ın katliğini yakışıbızda kaldığını ve içki cemiyette fikir yartış için iktizadi bitim ve erbi hareketlerle koşumcu süptüde tehdit sözlerinin küpe etkenlikini ilgir sürdü. Devletinin ictimai taratkılarda urnağın tehdit karakterlik bayallığa karab emez, belki emeliyetlerle asasen siyaset belgeledi kaldığını etkin Kalabaf, Amerikalıkla kıygan ziddiyetlik bayallığının İran halkının zihnini kaymakturuşunu maksat kıldığını tılığa aldı. İran vekiller ümeki Birleşken Devletler Teşkilatı umumi kengiş yığını mezgilde Amerika'da Hormuz boğazının içilişi alakadar Katar'ın müresselçilikede 7 şart sunğan idi. Ama Amerika Prezidenti Donald Trump İran'ın şartlarını kabul kılmaydıqanlığını ilan kıygan idi. Hürmetli radyonluqçular. Rusya diplomatlar ve çetel fuqralarını Kiev'den ayrılışı çakırdı. Rusya Taşkı İşlam Ministerliği diplomatlar ve çetel fuqralarını Ukrayna'da tutmaslık ve bu devletke sefer kılmaslık doğrusu da agahlandı. Rusya Kiev'de turvatkan çetel fukraları ve diplomatlarını Ukrayna'nın payitahtına ayrılışka ve bu devletki sefer kılıçtın yırak duruşu çakırış bilen birge şehir ahalılarını mı herbi ve memuri eslerlerden yırak duruşu doğrusu da agahlandı. Rusya Taşkı İşlam Ministerliği ilan kıyga resmi bayanatta Moskova'nın Kiev ve başka Ukrayna şehirlerdeki herbi ul eslerlerdeki karatkan kenk ülemli kucurlarını davumlaştırdıqallıkını bildirdi. Ministerlik hücumlarının Ukrayna kısımlarının Rusya fukralarına ve devlet içindeki ul eslerlerdeki karatkallıkını ilgirsügen terörlük hareketlerine bir vasıta cevap kaytırış karakterine yükellikini takitledi. Bayanatta Rusya Taşkı İşlam Ministerliği diplomatik ve vekiller ümki hadımlarını özü çıkagan çetel fukralarını Ukrayna'da tutmasıdıkı ve bu devletke sefer kılmasıdık doğrusu yeni bir kıtım agahlandırdı deyildi. Ministerlik kilip çıkış ihtimali boğan selbi akıvetlerinin cevapkarlığı bütünleyi bu agahlandırışkı pervakınmak Allah'a aittir. Degen sözlerini işletti. Ministerlik mezkur agahlandırışının tuncu bulup 25. Mayda ilan kılınan bayanatta tepsili itilgilinkallıkını ve çetellik şirklerine resmi diplomatik notalarının evetilgelikini bildirdi. Agahlandırışının onundan sonra Taşkı İşler Ministerinin muavini Mikhail Gluzin'in 27. May diplomatik vekillerine belgen dokulatı da tekrarlanqallıkı kayıt kılındı. Moskova, Amerika, İngiliya, Avrupa İttifak gaza devletler, Norveçiya ve Şivistariya'nın yüzü çıkan bazı garip devletlerinin bu fukralarını Ukrayna'ya sefer kılmaslık doğrusu da köp kıtım agahlandırışlarını ve bu agahlandırışlarının en ahir kıtım Ağustos'ta tekrarlanqallıkı bildirdi. Ministerlik Kiev'de nurgulluğun elçihanla faaliyetlerini davumlaştırmakta ve çetel emeldarları Ukrayna'nın ziyaret kılışını davumlaştırmakta degen sözlerini işletip, agahlandırışlığa pervak mağallarının özlerini bilip durup ecelli xeter gittirip atkallıkını ilgir sürdü. Bayanatta Rusya Federasyası kurallı kısımları kenk önemlilik üçeliş hücumlarını davumlaştırdı deyildi. Rusya Ukrayna uruşu 4-20 yıldın aşkan tokunuşladınkin 5. yılı kadem koydu. Hürmetlik radyonluqçular, yukarıda haberler aldınlar.

TRT Uyghurçının örmetlik klasmenleri bazı sözler bu. Eserler üstümü konurup gitmeydi. Çünkü ula pekat bir diline emez. Belki bir milletinin dünya karşınımı üzüdünü mayan kılıdı. Tilgi ilinğanda arkısı gayet zor bir tepekkür dünyasına mayan buludu. Kutmu del şundak bir sözdür. Bugünkü günde kündülük durmuştu köp işletmeydiğen bu kadimki söz, kadimki Türklerinin asmanga, devletke, hükümdarga ve insanın takdirge dair çönçiler içi de çünkur bir oranı geldiydi. Kut, pekatli tale emez, pekatli küç emez, pekatli hakimiyetme emez. Kut, asman dinkagen dep karıldığan bir kudret, bir nisibe, bir mesuliyet ve devlet başkuruş hukukudur. Belki muş sebepten Türklerin kadimki dünyası da asmanga karaş pekatli yıldızlarını tamaşa kılış dili ibaret emesiydi. Asman okşaş vakitte tertipnin, kudretnin ve ilahi iradının işaretlerini üzdü mücessemligen çeksiz bir ufuk idi. Kini ondak da dikkatinle programımızda bolsun. Türklerin kadimki çöğüncüsü de asman insanın üstü götürülüp durduğun yırak ve cimcit bir boşluk emesiydi. Asman bilen yere oturursa görünmez bir riştiba dep karlattı. İnsan toprak üstü de yaşaydı, asmanı karaydı ve öz takdirini düşünüş gider çıktı. Devlet kurulattı, kağan tahtki çıkarttı, millet bir yeri cem bulattı. Ve bu bütün tertibinin içi de Tanrı'nın iradesi bağı dep düşünülettı. Kutukumi del muş noktada aldığımız açıkıdı. Bir kağanın hükümdar bulalışı pekatli onun nesibiyle bağlı emes idi. Onunla başkuruş kudurdu berdiğen, milletinin bişidi turşuğa kapalet kıldığan menevi bir küşünün bağlıqı işinletti. Bu güç kut idi. Ama bu yada intayın muhim bir tepsilatma. Kut, insanın koluğu berilgen çeksiz bir hakimiyet emes idi. Kadınki Türk devlet iddisi de küç bilen mesuliyet birbirinden ayrılmaydı. Kağan özgü berilgen bu kudretini öz menfaat üçün emes. Belki millet üçün işletişki mecbur idi. Devletinin tertibini koldaş, halkının beyhaterliki kapalatlı kılış ve törenin yaşınetiş onun mesuliyeti idi. Yani kut, pekatli hükümrallı kılış hukuk emez. Şunun bilen bir vakitte hükümrallı kılış mecburiyeti idi. Asmadin kegelliki işinilgen kudret, yeryüzde iğir bir mesuliyetke aynattı. Bu çençini Orhun Mengü taşlardımı körgülü buludu. Taşlağa oyluğun sözlerde pekatli uruşlarının ve galibilerinin demez, belki devletinin, milletinin ve başkurguçunun mesuliyetinin mu sadasın köygülü buludu. Bilgi kağan, kültegin ve ton hukukunun dünyası da asman, yer, millet ve devlet birbirinden ayrı bitilgen emez. Kağan Tanrı'nın bəgəllikigi işinilgen küç bilen taktik çıkıdı ama bu küşünü millet üçün işletişki mecburdur. Başka çıkılıp etkanda kut asmandan yergi çüşken bir nuru okşaydı. Ama o nurun kımmeti insanın onu kandak elip yürüyüşü bilen ölçülündü. Çünkü kudret adalet bilen birleşmese veyran kıyıcı küçük bulup kalışı mümkün. Küç mesuliyet bilen mücessemleşmese devletini saklap kalanmaydı. Kadınki Türk tepekkürünün bizge kaldığıgan en mühim derslerden biri belkim del muşu buluşu mümkün. Başkuruş pekatli hükümrallı kalışlamaz. Belki yük ve mesuliyetin üstü geliştir. Kut, özne öte diyene insanın takdir ve nesibi düşüncüsü gibi çetilidu. İnsan tuğuludu, çoğbuldu, örleydu, bazı yıkılıdu, devletle kuruldu, kiniydu ve vakitten ötüşü bilen özgürüdü. Ama insanın öz hayatını pekatle öz iradesi bilerli çüşendiren meydalık doğrusu çüşençe esirler boyu perklı şekillerde mevcut bulup gelgen. Kut sözümü asman bilen yeryüzünü, insan bilen takdirini uçraştırdığan bir kadimki çüşençinin izlerini özdenama yankılıdı. Bugünkü günde kağalla devirde yaşamayı vatımız elbette. Ama küşünün bir amanat işgeldeki çüşençisi tehiçi öz mühendisini saklap gelmekte. İnsan mensep ilgisi boğanda kolu imkaniyet kegende ya ki başkalarının üstüdün söz kılış hukuku erişkende pekatle imtiyaz emez. Belki mesuliyetli mi üstüge alıdı. Esirle ilgiri yaylaklarının otturusu şekillengen bu çençe bugünkü gündümü bizge okşaş hakikat nesil taleydi.
Бәлкен құтның ән güzel тәріпі оны пәкетлі үкімдарлағылы айт бір ұқымдап қарамаслықтыр. Әр insanның hayatıды бір нәсіве, бір әжір, бір мәсуліет, бір аманет болуды. Бәзі insanlar білімі білен, бәзілері сүзі білен, яны бәзілері әжір білен дүнияғы бір із қалдырды. Ән асаслық мәселе, insanға берілген нәсіне оның қандақ ішіреткелдікі дұр. Яйлақ кечілерді асман қарап тұрған қадимкі түркілерін ойлап бақайлы. Ирақлада жимжит тағыла, үстілерді санақсыз жұлдызла вә әтірапыда күйіп атқан бір гүлхан, бір бала асман қарап атқан болса, бәлкім иллардан кейін құт сөздің мәнісін үгінеді. Яғни асмандан келген құдіреттің пақатлы бір имтияз емес. Шұның олан бір вақытта бір жүк келдікіні. Чүнкі мәдениет бәзді кітапларда емес, бәлкі бір сөздің ішінде яшайды. Құтмы түрік дүниясының қатерісі де мұшындақ ешап келіп атқан сөзлердің бірі. Оның ішінде асманның жимжитлігі, яйлақтың кеңдігі, дәулеттің салмақтылығы, милләттің дуасы вә инсанның мәсулиеті бар. Әсірлер ілгіре ташлағы ойылған бұл түшенченің әкіс садасыдыр бұл. Вә бәлкім бүгінгі күнде асманға қарағач өз өзіміздің шу суалды сөршіміз мүмкін. Инсан хақиқатен мұ өзі егі болған нәрселері білен күштік бұл, яғы үзгі берілген күшіне қандақ ішлеткерлік білен мұ? Қадым түркілер бұл сұралға пәкәтлі бір сөз білен жауап бәді құт. Асмандан келген құдірет. Ама асмандан келген әр бір құдірет ахырда ер жүзде бір мәсулиетке айланды. Ва дәл мұшы сәбептің құт пәкәтлі өтміштің қалған көңілі бір сөз емес. О түркілердің дәулет қаршыдан тартып инсан түшенішіге тұтшыдыған қадимгі бір тәпәккүрнің әвазыдыр. ТРТ Уйғырчының үрметлік қыласмәлләрі, елтізладың яңраған бұл қадымке аваз бәлкім бүгінкі күнде бізге шөніп

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Hörmetlik radyo yuvanlıqçılar, bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Ätene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikala bilen huzurunlarda boğucu hem mınlağa hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanla.

0: Türkiye. Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
1: İt Türkiye hangi radyoya?
2: Oldu Radyo Blas Türkiye.
3: Türkiye Ünü Radyosu.
4: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: Да, ترکیه رادیو ده.
14: خصومه ترکیه زاین رادیو گایانه.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
5: Dipleyer Türkiye'nin Teki Radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radio Glas Türkiye.
13: Gider Radio Amuriye Türkiye.
14: İni adalah Radio Suara Türkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este es Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
22: Zboru wa glas otna Türkiye.
23: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
24: It Türkiye Hangya Radio ya.
4: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Gazze'nin mukavemet hikayesi.

Türkiye başkası Ankara'da 13 saat isemsiz mühterem tamşar. Bugün 2026 yılının 4. oktyabr yakşam bugün. Siz turdan duru efirde Türkiye Ovası Radyosu'nun Tatar dilindeki top şorun tanlıysız. Bizim programı 16 metrli kıska dolkının 17.615 kilo gesişlerinden 42 derece gün çıkış günlerişindeki Türksat 4A yarışlarıyla 3 tapkır www.trtdinna.com internet adresi olsa hem kısa telefonlarının trtdinna kuşamtasından Voice of Turkey Vot East radio kanalından topşulu. Topşumuzdan bugünkü çarılışında sınkı haberlerden sın Türkiye Dünyanın Medeni Mirası programı sıbran kısıklı temalar yazmasını takdim ederiz.

0: hataları aşk sanıp başka tenlerde avunuruz boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım, talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde.
1: A TRT, Rádio Voz da Turquia, está consigo a todas as horas e em todos os

0: на Түркия.
1: Эфирде Түркия овозы радиосы.
2: It's Türkiye Hangya Radyo'ya.
3: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
5: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.